0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen al.

0: radyo fenomeni. Radyo fenomende fenomen 2010 var.
1: Günaydın, Dar Saatler 10, Serdar ben. Fenomen 2010'lara başlıyoruz. Jennifer Lopez, I'm Into You.

You'll be Hayley Williams, Airplanes'e 10.07 oldu saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar. Serdar ben, Fenomen 2010'lara hoş geldiniz. Serpazar sabah olduğu gibi birlikteyiz yine. 11'e dek müzik dünyasının o dönemki hit single'larıyla anıları canlandırmıştık.

0: kariyerindeki ilk büyük çıkışıydı. Bizleri 2015'e götürdü bu şarkı. Fenomen 2010'larda All I Need. Günaydın dar, keyifli hafta sonları. Serdar ben ve Fenomen 2010'larda Demi Lovato'yu birazdan Give Your Heart a Break de dinleyeceğiz. Daha öncesinde ise Anna Nightclub Supergirl seni bekliyor. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7. Radyo Fenomen.

2011 yılında Amerika'da liselerde zirveye yükselmişti ve aynı zamanda üçlü platin plak sertifikası almıştı. Dönemin yani lise başı şarkılarından birini hatırladık. Give Your Heart a Break. Fenomen 2010'larda New World Sound ve Thomas Newsom flütte devam şimdi.

0: Fransız House müziğin dünyadaki öncü isimlerinden bir tanesi. Müthiş eğlenceli şarkıları var. Onlardan bir tanesini hatırladık. Sound of Freedom ve Bob Sinclair. Günaydınlar. Keyifli hafta sonları. Serdar ben. Fenomen 2010'larda birazdan Akon Right Now'la konuğumuz. Hemen öncesinde ise bu defa Black Eyed Peas'i The Time'la dinleyebilirsin. Kaçırma.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros'ta.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe. Herkese hoş geldi. Her hafta sonu yaptığımız gibi birlikteyiz yine ve önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık ve teknoloji dünyasından haberleri sizlerle paylaşacağım. İlk olarak sinema dünyasıyla başlayacağız yine. 80'lerin en popüler yapımlarından bir tanesiydi. Aranızda yaş yetenler eminim ki izlemiştir. Belki de sonradan izleyenler de vardır. RoboCop dizisine resmi olarak onay geldi. Detayları paylaşacağım. Sonrasında Fenomen Kafe'de zaman zaman haberini duyuruyorum. Özellikle 15 yaş altı için sosyal medya kullanımının yasaklanmasına dair haberleri dediğim gibi zaman zaman paylaşıyorum. Ve bu konuda Fransa bunu yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Ardından yine bir yaşam haberi paylaşacağım. Bu defa televizyon izlemenin beynimiz üzerindeki etkilerini konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir üniversite araştırmasını sizlere aktaracağım. Daha sonra teknoloji dünyasına bir bakacağız. Özellikle Google cephesinden heyecan verici yeni bir haber geldi. Yapay zeka destekli bir video oluşturma platformu Google Vids için dikkat çeken yepyeni özellikleri duyurdu. Bu özelliklerde acaba neler var? Ve son kısımdaysa Temmuz ayının tamamında yaptığımız gibi yine Dünya Kupası'nı konuşalım istiyorum. Tabii artık son kez konuşacağız. Kupa geride kaldı ama özellikle bu kupanın final maçının devre arası şovu epeyce konuşuldu. Olumlu, olumsuz birçok yorum var. Sizlerle kısaca bu final maçını ve devre arasında tabii ki konuşmak istiyorum. Herkes hazırsa Fenomen Kafe'ye başlıyoruz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
2: Maluma baby. Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son?

0: Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'de sırada sinema dünyasından bir haber var. Başlarda söylemiştim, yani 80'li yıllarda popüler filmlerden bir tanesiydi RoboCop. Yaşı yetenler izlemiştir, belki merak edenler sonradan bakmıştır. Ve epeydir geliştirme aşamasındaydı RoboCop dizisi ve sonuçta resmi olarak İlk sezon 10 ayında aldı. 8 bölümden oluşacak bu yapım ve işte efsane bilim kurgu karakterini modern bir yorumla ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Şimdi dizinin yapımcılarına baktım. Çok önemli iki isim var. Korku sinemasının popüler ismi James Wan ve aynı zamanda Jason Blum yapımcılar arasında yer alacakmış. Şimdi daha önce bazı iddialar ortaya atılmıştı. Yani RoboCop artık eski bir polis yerine eski bir asker olacak diye, ama bunlar doğrulanmadı. Hikayenin merkezinde yine eski bir polis olacakmış ve konuya göre işte de bir teknoloji şirketi eski bir polisin bilincini taşıyan gelişmiş bir robotu polis teşkilatına dahil edecek. Bakalım nasıl bir yapım bizleri bekliyor, ben de merak ediyorum. Bu arada dizi çekimleri 2027'nin ilk aylarında başlayacakmış. Şimdilik net bir yayın tarihi gözükmüyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

Düğünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye yaşam haberiyle devam ediyor şimdi. Zaman zaman Fenomen Kafe'de haberlerini paylaşıyorum, duyuruyorum sizlerle. 15 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımının kısıtlanmasına, yasaklanmasına dair birçok haber yıl içerisinde, son birkaç yıllık süreçte paylaştım. Ve Fransa'da bu konuda bir adım attı. Sosyal medyayı 15 yaş altına yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Parlamento bunu kabul etti ve Anayasa Konseyi'nin onayından sonra da Eylül başında yürürlüğe girecekmiş ve bu yeni yasayla birlikte 15 yaşın altındaki çocuklar işte TikTok, Instagram, Snapchat benzeri platformlarda yeni hesap açamayacaklarmış ve daha önce açılan hesaplarda Ocak başından itibaren kapatılacakmış ve tabii bu yasanın uygulanabilmesi için de birçok sosyal medya platformuna yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu gelecekmiş. Merak ediyorum yani Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeler ve dünyanın diğer başka gelişmiş ülkeleri de Fransa'nın arkasından gidecek mi? Yani onların uyguladığı bu yasayı acaba diğer ülkelerde uygulayacak mı? Ülkemiz için de epeyce gündeme gelmişti bu konu. Bakalım, ben de yakından takip ediyor olacağım.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye yine bir yaşam haberiyle devam ediyoruz. İlgimi çeken bir araştırma var. Uzun süre televizyon izlemenin beyin sağlığı üzerine etkisi. Bu araştırmanın konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gerçekten de çok uzun çaplı bir araştırma yapılmış. Tam 20 yıl boyunca Güney Kaliforniya Üniversitesi yürütmüş bu araştırmayı. Ve şunu söylüyorlar, yani orta yaşta uzun saatler televizyon izlemek beyin sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle önümüzdeki yıllarda. Tabii bu televizyon izlemeyi artık bildiğimiz manada televizyonun dışına da çıkarmak gerekiyor. Yani cep telefonlarındaki ekranlara bakmak, tableti açmak, bilgisayardan bir şeyler izlemek. Bunların hepsini aslında televizyon izlemek olarak da ortaya koymak gerekiyor. Şimdi yaşı yaklaşık 53 olan 1700 yetişkini 20 yıl boyunca dediğim gibi takip ediyorlar. Daha sonra beyin MR görüntüleri bakıyorlar ki sık televizyon izleyen kişilerde hafızayla ilişki beyin bölgeleri daha küçükmüş. Yani araştırmacılara göre işte kitap okumak, çalışmak ya da problem çözmek gibi zihni aktif tutan faaliyetlerle pasif şekilde

televizyon izlemek beyin üzerinde çok başka etkiler oluşturuyor. Yani bu araştırmadan çıkan sonuçta net bir şekilde ekran başında geçirilen bu pasif sürenin azaltılması gerektiğini söylüyorlar. Bu beyin sağlığı açısından çok daha iyi olacak, çok daha önemli olacaktır yorumları yapılmış. O halde ne diyelim, daha az televizyon, daha fazla radyo. Radyo.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Kupsa Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Mart'ta 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'de sırada teknoloji dünyasından bir haber var. Google yapay zeka destekli video oluşturma platformu Google Viz için dikkat çeken yeni özelliklerini duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık kamera karşısına geçmeden yalnızca bir selfie ve kısa bir ses kaydı kullanıp kendilerine benzeyen ve kendi sesleriyle konuşan dijital avatarlar oluşturabilecek. Evet, aranıza belki deneyenler vardır. Gerçekten de ilginç bir özellik. Bu sistemin merkezinde Google'ın Gemini Omni modeli yer alıyor ve kullanıcıların yazdığı komutları, işte yüklediği görselleri, oluşturduğu bu dijital avatarı bir araya getiren bir yapay zeka ve istenilen videoyu otomatik olarak hazırlıyor. Buna ek olarak işte arka plan değiştirebilirsiniz, ışık ayarlarını düzenleyebilirsiniz, çeşitli görsel efektler ekleyebilirsiniz ve tüm bunları işte yapay zeka desteğiyle çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Bir de ben şeyi merak etmiştim, yani artık hani bir video izlediğimizde bu yapay zekanın oluşturduğu bir video mu yoksa gerçek bir kullanıcının oluşturduğu bu bir video mu diye. Bu Google'da işte yapay zekanın oluşturduğu tüm videolara görünmeyen bir Synth ID diye filigran ekleyecekmiş ki bu sayede yapay zeka tarafından üretilen içeriklerde net bir şekilde tespit edilebilecekmiş. Google özellikle Google Viz ile Gemini ile birlikte yapay zeka tarafına gerçekten de çığır açan ilerlemeler kaydediyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısımda yine bir Dünya Kupası'nı konuşalım isterseniz. Son kez konuşalım çünkü Temmuz ayın boyunca Fenomen Kafe'de turnuva ile birlikte bizler de geri planda yaşananları, keyifli olayları, etkinlikleri falan konuştuk ve artık Dünya Kupası finali geride kaldığı için Fenomen Kafe'de son bir kez daha değinmek istedim. Özellikle tabii işin müzik tarafına da bir bakalım ve nasıl bir devre arası şovu oldu, nasıl bir final oldu onu konuşalım. Özellikle dediğim gibi bu devre arası şovu son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesiydi. Şimdi popüler isimler vardı işte Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS gibi dünya yıldızları sahne aldı. Sosyal medyada tabii ki videolar milyonlarca kez paylaşıldı. Özellikle Shakira'nın performansı tabii büyük beğeni topladı. Ve final maçı Amerika'da rekor izleyici sayısına falan ulaşmış. Yani oldukça takip edilen, izlenen bir etkinlik olduğunu söylemek gerekiyor ama bununla birlikte bu gösteri, devre arası şovu yoğun eleştiriler de aldı. Mesela futbol severler Super Bowl'un devre arasını andıran bu çok uzun devre arası şovunun Dünya Kupası geleneğine uygun olmadığını savundu. Yani neredeyse yarım saatlik bir devre arası ki geçenlerde de bunun böyle olacağını zaten ben söylemiştim. Yarım saatlik bir devre arası futbolun kesinlikle ruhuna aykırı, işin çok daha fazla ticari olduğu ve işte ne bileyim birçok sanatçının aynı sahneyi paylaşmasında gösteriyi dağınık hale getirdiği gibi yorumlar var. Ben de bu yorumlara katılıyorum. Yani yarım saatlik bir devre arası gerçekten futbolun olağan akışına, futbol ruhuna biraz aykırı. Herhalde önümüzdeki yıllarda bunu biraz değiştireceklerdir. Pekala, ben Serdar. Fenomen Kafe'den bu hafta sonu için de bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: BTT AVM.com. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Boy,

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk
3: getir. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mont.

0: 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
1: sınırsızca. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: Kaybili ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
0: Fenomen'de.

tatiller. Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile geri sayımda. Yine çekişmeli, iddialı bir hafta oldu. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar. Ve işte bu haftanın 40 numarası Alan Walker ve Ava Max ortaklığı Fate sonrasında. Bir basamakta yükselişte 39 numaradayız. Latin dünyasına gidiyoruz. Radyo Fenomen'de Bad Bunny.

0: Your husband is coming.
1: Pekala işte fenomen ilk 40'ın uzun soluklu single'larından. Hatırlarsan Ray Mart ayında kariyerinin ikinci albümünü yayınlamıştı ve bu albümünden Where's My Husband fenomen ilk 40'ın bu hafta 38 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller bir basamaklık yükselişte 37 numaraya geldiğimizde bu kez Şensi bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de Bossa.

0: adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Geri sayım tüm hızıyla devam ediyor ve birazdan 32 numarada The Chemical Brothers bizi karşılayacak.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
5: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Tup turuncu Teknosa'da. Vivo Y

Yünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk

0: etmede vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
4: 32 numara.

0: hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Fenomenik 40 ben DJ KBL ile geri sayımda. Prodüksiyon masasında Alok, vokallerde ise Jennifer Lopez. Ve işte bu ikilden Everything's Fine bu haftanın 29 numarasıydı. Ve birazdan saniyeler sonra 28 numarada Another bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Dünya dursun, biz buradayız.
6: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
6: 28 numara.

0: karşıladığı single'ı Morenito, Fenomeni 40'ın bu hafta 24 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 23 numarada Becky G bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
1: 23 numara.

0: Pressure geçtiğimiz haftaki yerini koruyarak Fenomen ilk 40'ın bu haftada 21 numarasında yer aldı. Bu da demek oluyor ki listeyi ortaladık. 20 şarkıyı geride bıraktık. Önümüzde 20 iddialı single var. Ve 20 numaraya geçmeden önce bu haftanın ada şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimizi düşündüğümüz single'lardan biri. Bia ve Vion Go bu haftanın aday şarkısı.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.

fazla dinlediğimiz en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile fenomen ilk 40'ta gerisindeydi. 20 şarkıyı geride bıraktık demiştim. Önümüzde 20 iddialı single var ve işte bu haftanın 20 numarası The Kid Laroi ve Kehlani ortaklığı Girls sonrasında tempo yükselterek 19 numaraya geliyoruz. Dans dünyasındayız. Radyo Fenomen'de Brian Mescal.

Elektronik dans müzik dünyasından Anima prodüksiyonuyla ve Liza vokalleriyle Bad Angel bu haftanın 17 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller 16 numaraya geldiğimizde ise Kitch Creek önderliğinde kalabalık bir kadro bizi karşıladı.

0: medyada büyük patlama yaşayan single'lardan The Silent Partner ve I'm Learning Phenomenal 40'ın bu hafta 13 numarasındaydı. Adım adım zirveye doğru, ilk 10'a doğru ilerliyoruz. Birazdan 12 numarada DATI bizi karşılayacak.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
7: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde...

0: Bolsa'yı dinlemiştik ve birazdan Slater 8 numarada bizi karşılayacak. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Tıp turuncu Teknosa'da. Ryzen 5.

kısa bir zaman dilim içinde ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Sık sık Türkiye'ye, farklı şehirlere canlı performansını sergilemek için geliyor. Şimza'dan bahsediyorum ve işte onun önderliğinde Fire Fire Fenomen Eklik'in bu hafta 5 numarasıydı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve işte zirvenin en büyük takipçilerinden Hugel ve Ultra Nate ikilisiyle dans dünyasındayız. Yine Radyo Fenomen'de Moving to the Sun.

boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımda adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. İşte zirvenin en büyük takipçisi bu haftanın 2 numarası Olivia Dean ve So Easy to Fall in Love oldu. Ve 1 numaraya geldiğimizde geçtiğimiz haftaki yerini koruyor Tame Impala ve Jen ikilisi. Ve işte fenomeni 40'ın bu haftada 1 numarası Dracula. Herkese keyifli tatiller. Fenomen ilk 40.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kaçırmayın.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Tıp turuncu Teknosa'da. Vivo

0: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
1: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları.

0: taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Radyo Fenomen.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam.
0: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.